şeytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ve qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ve lekum fil ardı mustaqarrun ve meta'un ila hin.